0: Merhaba abi, şimdi değil.
1: Merhaba abi, şimdi değil.
2: And Line Drive, Indiana 699, Edward Mary William, 699 EMW, Black Passenger.